0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 29 Mayıs 1969. Süper grup projesi Crosby, Stills & Nash ilk albümünü piyasaya sürdü.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'la güne altın bir dokunuş yap.

besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Akgüray yayında.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: olmaz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Gülşah Güray.
1: Gülşah Güray yayında.
0: 96.2.
1: 96.2. Radyo Eksen.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
5: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalogu.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
2: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Unity Vibrations 13 Haziran'da bonus park ormana dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş Ağaç'ta...

0: biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam. Umran Oto Ekspertiz. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız.
3: Biz başlarken yani bir sezon yaparız. Okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk direkt olarak.
2: Bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
3: O zaman çaklık.
0: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks her pazar saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 29 Mayıs 1997. Jeff Buckley Mississippi Nehri'nde ortadan kayboldu. Amerikalı müzisyenin cansız bedeni 4 Haziran 1997'de bir turist teknesindeki yolcu tarafından fark edilerek bulundu.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: until I am. I wanna be king until I am. I wanna be king until I am.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2. 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
3: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz yani. Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız.
3: Biz başlarken yani bir sezon yaparız. Okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk dilek olarak.
2: Bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
3: O zaman çak bakalım.
4: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks her pazar saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limp Bizkit,

0: biletler Biletix, Passo ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
3: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.
3: Jealous, jealous.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: 96.2 Radyo Eksen.
1: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
3: 29 Mayıs 1977. Daha sonradan ismini Joy Division olarak değiştiren Manchester'lı topluluk Warsaw ilk konserini Buzzcocks'ın ön grubu olarak Electric Circus'ta verdi.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik başlıyor.
2: 96.2
3: Radyo Esen.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
2: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
0: 29 Mayıs 1967. Oasis'in eski gitaristi, vokalisti ve söz yazarı İngiliz müzisyen Noel Gallagher, Manchester'da dünyaya geldi.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam edecek. Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: I think I took myself too serious. It's not that serious.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
8: Şansa kalmaz işimiz.
9: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'da güne altın bir dokunuş yap.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, banka

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Ah.

doubt. I don't know who you think you are.

0: Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo XM. Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız.
1: Biz başlarken ya bir sezon yaparız. Okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk direkt olarak.
0: Bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: O zaman çarpalım.
2: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks her pazar saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: X'an.
1: Radyo X'an.
2: Radyo X'an'de bugün. Saat 23, Özgür Can Öney, Babanda mı Punk'tı? Ve Radyo X'an'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Evet arkadaşlar, alışık olduğunuz üzere ilk şarkıyı çok gaz bir konser kaydıyla açtık. Hell's Bells, AC/DC. Hem geçen haftadan bir istekti hem de benim en sevdiğim AC/DC şarkısı. Yani tek geçiyorum, tartışmasız en sevdiğim AC/DC şarkısıdır. Her dinlediğimde tüylerim diken diken olur. Bu şarkıda Live at the River Plate konserinden, Arjantin'den. Her izlediğimde keşke orada olsam dedi, tam bir konser. Evet, ilk şarkıyı ve güzel bir isteği aradan çıkarmış olduk. Sıradaki şarkım yine istek. Bu arada gerçekten bu haftaki program %99-98 isteklerden oluştu, sizin isteklerinizden. Hey, bir rock klasiği geliyor. Klasik bir grup, Alcatraz, Hiroshima Mon Amour.

evet, Hiroshima Monomer klasik rock grubu, klasik grup Alcatraz'dan geldi. 80'lerin ilk dönemlerinden bir şarkıydı. 96.2 Radyo X'ne All Access'tesiniz. Evet, sıradaki grup yine bir istek geçen haftadan. Now That We're Dead, Metallica.

Now That We're Dead, Metallica'dan dinledik. Geçen haftanın isteklerindendi. Evet, istekleriniz devam ediyor. Yine 80'ler gruplarından, klasiklerden Night Ranger geliyor. The Secret of My Success.

District of My Success, Night Ranger dan geldi. Böyle bu şarkı, yani District of My Success 80'lerde sanıyorum, 86-87 idi. Aynı isimli filmin soundtrack'i, başlığında Michael J. Fox oynuyor. Back to the Future'dan tanıdığımız Michael J. Fox oynuyor District of My Success'te. Filmin aynı ismi taşıyan şarkıyı Night Ranger seslendirdi, soundtrack olarak çaldık. Hem de haftanın soundtrack'i yerden çıkmış oldu. Evet, teşekkürler. Daha yeni dönemden bir grup. 2000'lerin en güzel hard rock gruplarından biri Buckcherry geliyor, Gluttony.

Fred Glatani, Buck Cherry mikrofondaydı. Gerçekten 2000'lerde, yani 90'larda bizim müzikler bayağı sürünürken 2000'lerde böyle bir atağa kalktı. Hem eski grupların toplanması hem de böyle daha genç grupların eski tarzda müzik yapmalarıyla Buck Cherry de o gruplardan biri, en önemlilerinden biri. Hatta 2000'lerin ortasında en büyük hitleri Crazy Bitch'ti. Oradan çıkarabilirsiniz. Evet, 6 numara Kiss. Hell or High Water, Kiss.

Water, Kiss'ten geldi. Crazy Crazy Nights döneminden, 87 yılından çok güzel bir parça, çok sevdiğim bir dönemidir. Evet, sıradaki parçam, ne çok sıradaki parçam dedim ya. Peki, 7 numara, son derece klasik bir şarkı, klasiklerden bir tane bir şey seçtim size. Have you ever seen the rain? CCR, yani Creedence Clearwater Revival.

0: Evet, Have You Ever Seen The Rain, CCR'dan geldi. Böyle bir şarkının özelliği en çok ama en çok cover yapılan şarkılarından biri olması. Yani 1970 çıkışlı bir şarkı ama yani herkes disco, yani Bonnie M falan da coverını yaptı. Bonnie Tyler'da, Rod Stewart'da, hiç adını duymadığımız çok acayip saçma sapan gruplar ve şarkıcılar da bu şarkının coverını yaptı. Çok catchy, çok güzel bir şarkı. Evet, sıradaki şarkı yine bir istek geçen haftadan. I Surrender, Rainbow.
1: Headbangers, listen up. This is Dee Snider. Yeah, you know me from Twisted Sister. And you're listening to Nikki Wilde on All Access Radio XN. All Access.

I Surrender, Rainbow'dan dinledik. Jolene Turner'lı döneminden benim turneye çıktığım ve gerçekten kendisinden çok şey öğrendiğim bir herif Jolene Turner. Rock and roll konusunda gerçekten bir yaşayan efsane, yaşayan tarih. Yani bir sürü grupla turne yaptım, bir sürü grupla idolümle çalıştım ama yani bu heriften öğrendiğim şeyler çok fazla. Çok şey paylaştık. Evet, sıradaki şarkı yine istek. Evet, demiştim size hep isteklerden oluştu bu hafta diye. Bu şarkı isteyen de Türkiye'nin en önemli ilk glam gruplarından Woody Madison. Yani görseniz pek glam grubuna gibi zannetmezsiniz ama heriflerin sound'u falan çok güzel. Yani 2006-2007'den beri tanıyorum kendilerini. Woody Madison istediği Def Leppard'dan... Gods of War.

0: He counted on America to be passive. He counted wrong.
1: Evet, God of War geldi Woody Madison. Sevgili kardeşlerimiz Woody Madison için Kadıköy'lü glam grubu. Aslında baktığınız zaman bayağı Southern Rock grubu gibi duruyorlar ama bayağı aslında glam grubu herifler. Bu hafta size bir tane ballad seçtim. O da çok güzel bir power ballad. Kicks. Bakın Kiss değil, Kicks. K-E-X. Kicks yani. Klasik Amerikan rock gruplarından Kicks geliyor. Don't Close Your Eyes.

Don't Close Your Eyes, Kix'ten geldi. Bu hafta çok romantik olamıyorum. Evet, sıradaki şarkım yeni bir istek. Yeni bir istek. Güzel bir istek hem de. Onu seven diğer başkalarına gidecek. Runaway, Bon Jovi.

Evet, Bon Jovi Runaway. 84 tarihli albümden, Bon Jovi albümünden. İlk büyük hiti aslında Bon Jovi'nin. Yani genç kızların kalbini kaptığı ilk şarkı. Evet, The Dirt, Motley Crue.

tits. Ha! Evet, The Dirt Motley Crue'dan geldi. Featuring olarak Machine Gun Kelly vardı, gruba eşlik eden. Machine Gun Kelly de filmde Tommy Lee'yi oynuyor. Bayağı onun gibi sıska dövmeli, böyle terbiyesiz bir herif. Benziyordu biraz. Onunla featuring yapıyorlar şarkının ikinci kısmının sonlarını, o söylüyor. Evet, son şarkıya geldik. Tabii ki diğer klasiğimiz Wasp'tan seçtim bir tane, çok gaz bir şarkı. Birazdan görüşürüz. Last Runaway, Wasp.

0: Access. See you next Friday.
1: Radyo Eksen. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen.
4: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
5: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberim. Bugün günlerden 29 Mayıs 2026 Cuma, saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Kurban Bayramı'nın ortalarındayız. Hepinize iyi bayramlar. Bugün ilk albümüm All Killer'ın son single'ı Yapıştır Geç çıktı. Şimdi o şarkıyı paylaşacağım sizinle. Bu şarkıda sevgili Kezzo, Hüsnü katıldı bu şarkıyı seslendirmeye. Benim müziğim onun hem müziği hem aranjesi hem sözleri ve sesiyle şarkı bu haline geldi. İlk önce Yapıştır Geç'le başlayalım. Arkasından albümde emeği geçen dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve onların müziklerinden örnekler vereceğim sizlere. Hepinize keyifli dinlemeler.

olsam bile bir Herkül. Roma pusa

Evet, Yapıştır Geç ilk defa Türkiye'de radyolardaydı. Dün gece itibariyle bütün platformlarda. Sıradaki şarkımız bu sefer Defkan'dan gelecek. Defkan ve Nelly'den ve Fredo kendilerini eşlik ediyor. Nelly de Islamic Force'dan, Almanya'nın ilk büyük hip-hop gruplarından birisinden. Defkan'ı zaten biliyordum ama bu şarkı gerçekten aklımda çok acayip bir yer etmişti. Biliyorsunuz önceki single'da da sevgili Lale kardeşle beraber Defkan vardı. Şimdi de Defkan'dan bunu çalmak istiyorum. Kapak olsun şimdi sizlerle.

Evet, Defkan ve Nelly'den dinledik ve Fredo'dan Kapak Olsun bizlerle beraberdi. Ben Kezzo sayesinde aslına bakarsanız belli bir noktada diğer MC'lere ulaşma şansı buldum bu albümde çalışırken. APO ile zaten daha önceden bir tanışıklığımız vardı. Kezzo daha sonra benim bu projeyi yaptığımdan bahsediyor APO'ya ve o şekilde dahil oldu. Daha sonra APO ile bir akşam takılırken Defkan'ın bir canlı yayını vardı. Ona katıldık. Orada Defkan'a söyledi. Ya dedi, Özgür abi dedi bir şeyler yapıyor dedi. Sen de eklenir misin falan dedi. Defkan da sağ olsun hakikaten çok güzel sözler yazdı. Vokaller yaptı. O şekilde müdahil oldu. Ama bütün bunların yanında bu bahsettiğim müzisyen dostlarım kendileri de kendi aralarında çeşitli featuringler yapıyorlar. Onlardan birini daha çalmak istiyorum şimdi sizlere. Kezzo ile Defkan'ın ortak bir şarkısı var. Olduramadım şimdi radyolarınızda.

Evet, Kezzo ve Defkan'dan dinledik. Olduramadım. Ve madem bu kadar APO dedik, o zaman APO ve Kezzo'nun da ortak bir şarkısı var. Onu da çalayım sizlere. Yolumuzun şimdi sizlerle.

Evet, albümdeki MC'ler böyleydi. Defkhan, Kezo ve APO. Aynı zamanda sevgili Lale kardeş de vardı albümde. Defkhan'ın da söylediği Kalmaz Ki de nakaratları sevgili Lale kardeş söylemişti. Lale kardeş aynı zamanda Ringo Jets'in, The Ringo Jets'in davulcusu ve vokalisti. Şimdi Ringo Jets'ten bir şarkı çalmak istiyorum sizlere. Ayrılık olsa bile şimdi sizlerle.

Evet, Lale'nin sesinden dinledik. Ayrılık olsa bile grubu The Ringo Jets'ten dinledik. Sıradaki sanatçımız ise Cengiz Baysal. Ufak ufak sürprizleri açıklıyorum. Sevgili Jared Cogwin'in bir ritim kompozisyonu vardı. Ve bu ritim kompozisyonu sadece perküsyondan oluşuyor. Bir Ghana ritmi. Daha önce hani workshoplarda da çalmıştık biz. Bu sefer onu track olarak kaydettik ve ben üzerine davullar çaldım. Jared perküsyonları çaldı. Arkasından da bana büyük bir mutluluk ve gurur yaşatacağını bildiğim için sevgili Cengiz Baysal hocamdan rica ettim. Hocam dedim, siz de davulunuzu eşlik eder misiniz bu şarkıya diye. Bilimum perküsyonun olduğu, benim davullarımla eşlik ettiğim şarkıya sağ olsun Cengiz Baysal da hocam da davullarıyla eşlik etti. Gelecek hafta dinleyebileceksiniz bunların hepsini. Ben sadece bu hafta, bugün kimler var, kimler yok, onlar daha önceden neler yaptılar, onlardan örnekler çalmak istiyorum sizlere. O yüzden Cengiz Baysal'ın Yıldızların Üstünde isimli albümünden Uğurlu Sayım isimli şarkısını çalıyorum şimdi sizlere. Keyifli dinlemeler.

Evet, Cengiz Baysal'dan dinledik. Uğurlu sayım. Biraz eklektik bir program olacak, onu söyleyeyim. Ve şimdi sırada Çamur var. Çamur'u çalmamın sebebi de bu albümde gitarları ve çalmaları sevgili Sinan Akbaba çalıyor. Sinan Akbaba aynı zamanda çok muazzam bir luthier. Kendi gitarlarını üretmeye ve tamirat yapmaya devam ediyor. Bir şekilde kandırıp projenin içinde yer alması için çok uğraşıyorum ama bakalım. Kayıtlarda sağ olsun eşlik etti şarkılarıma. Bu da onun daha önceden çıkardığı, eşlik ederek katkıda bulunduğu şarkılardan birisi. O yüzden Çamur'dan geliyor şimdi Oyun Havası.

Evet, Çamur'dan dinledik. Çamur oyun havası bu şarkıda Sinan Akbaba da vardı. Sinan Akbaba sağ olsun benim albümde de çalmaları, gitarları çalan arkadaşım. Sıradaki sanatçımız Rabi Ebu Halil. Rabi Ebu Halil'i çalmam sebebi de kendisine uzun yıllardır, yaklaşık 20-25 yıldır perküsyonlarda ve davullarda Jared Coghlan eşlik ediyor. Bu albüm kayıtlarında da Jared Coghlan var. Jared sağ olsun benim albümde de perküsyonları çaldı. Jared Coghlan uzun süre Türkiye'de yaşadı. Sezen Aksu'nun son sahne davulcusu diyebilirim kendisi için. Çeşitli eğitim kurumlarında hocalık yaptı, çeşitli projelerde yer aldı, yer almaya devam ediyor. Türkiye'yi de seviyor, gidiyor, geliyor. Onunla olan dostluğumdan ve muhabbetimden de çok memnunum. Onun da daha önceden yaptığı projelerden bir örnek çalmak istedim sizlere. O yüzden Rabi Ebu Halil'in Hungry People isimli albümünden Dreams of a Dying City isimli şarkıyı çalıyorum şimdi sizlere. Bu şarkıda Gavina Murgia, Luciano Biondini, Michel Godard ve Jared Coghlan Rabi Ebu Halil'in uduna eşlik ediyorlar. Keyifli dinlemeler.

Evet, Rabih Ebu Halil ve ekibinden dinledik Dreams of a Dying City ve devam ediyoruz. Şimdi sırada Anıl Şallıel var. Anıl da sağ olsun 3 şarkıda saksafonuyla eşlik etti müziğime. Yani 2 tanesini gerçekten çok muazzam bir noktaya taşıdığını rahat rahat söyleyebilirim. Bir tane şarkının finalinde çok güzel bir dokunuşu oldu ama diğer ikisinin gerçekten böyle şarkı olmasıyla ilgili o melodik yapıyı tamamlayacak şekilde, ifade edecek şekilde muazzam bir performans sergiledi. Anıl'la herhalde neredeyse 15 yıldır falan tanışıyoruz. Yani ufakları bilsem yeridir diyebilirim rahat rahat. Hep çok mütevazi ve çok yardımsever bir müzisyen oldu. Kayıtlarla ilgili eşlik etmesini istediğimde de ilk uygun vakitte geldi ve bir günde çok güzel kayıtlar yaptık. Çok güzel eşlik etti ve belli başka noktalara taşıdı aslında şarkıları. Anıl'ın da Tuğkan'la yaptığı son şarkıyı çalmak istiyorum sizlere. 2 yıl önce aslında bir Özdemir Erdoğan şarkısı. Aç kapıyı gir içeri. Onu Tuğkan'ın sesinden ve Anıl'ın saksafonuyla dinleyeceğiz şimdi. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Anıl Şallıel ve Tuğkan bizlerle beraberdi. Aç Kapıyı Gir İçeri isimli şarkıyı dinledik. Şimdi sırada bu sefer basçılar var. 3 tane basçı çaldı albümde. Bir tanesi Hüseyin Deniz. Hüseyin 5-6 şarkıda falan çaldı. Hüseyin'i ben ilk defa Fanta Gençlik Festivali'nde tanıdım. Orada derece yapmışlardı. Kendileriyle bir featuring'imiz olmuştu 2011 yılında Manga ile beraber. O zamandan beri de muhabbetimiz kesilmedi. Bir dönem modele Fatma Turgut'a eşlik etti. Şimdi Teneke ile beraber çalışıyor. Ama bu çalacağım şarkı bizim onu tanıdığımız grubu Keti'nin bir şarkısı. Gülmüyor Yüzüm. Bu şarkının da olduğu albümün prodüktörlüğünü Bizim Hayalimiz isimli albümün prodüktörlüğünde Yağmur yapmıştı bizim gitaristimiz. Ve prodüksiyonu yaparken de benden rica etmişlerdi bir şarkıda eşlik etmeyi. Ben de tabii ki demiştim. Ve bu şarkıda da davulları ben çalmıştım. Evet, şimdi Keti'den dinliyoruz. Hüseyin Deniz baslarda, ben de davulları çalıyorum. Gülmüyor Yüzüm şimdi sizlerle.

Evet, albümünde basları çalan basçılardan birisi olan sevgili Hüseyin Deniz'in grubu Keti'den dinledik Gülmüyor Yüzüm. Şimdi bir diğer basçı var. Onu nasıl yapacağımı bilemedim. Grubun Manga'nın sevgili basçısı Cem Bahtiyar da 3-4 şarkı değişik etti. Ondan da bir örnek çalayım. İlk albümümüzün Plus versiyonunda yer alan iki şarkıdan birisi Kandırma Kendini ve Manga Sizlerle.

Evet sevgili Cem'in çaldığı baslarla dinledik. Kandırma kendini. Sırada prodüktörler var. Bir basçı daha var ama onu finalde çalacağım. Sırada prodüktörler var. Öncelikle Jerfius mahlasıyla müzik yapan sevgili Necati Kocabay. Necati Kocabay'la çok uzun süredir münasebetimiz var ve sağ olsun bu projenin en başından beri düzenlemelerde acayip yardımcı oldu bana. Gerçekten o olmasaydı bu şarkılar bu hallere kolay kolay gelmezdi. Çok yaratıcı fikirlerle mevzuyu gerçekten başka bir noktaya taşıdı. O anlamda kolektif bir çalışma olduğunu da söyleyebilirim rahat rahat. Yani bu isimlerle beraber yapıyor olmak benim için gerçekten çok önemli ve değerliydi. Necati Kocabay'dan da yani Jerf'ten de aslında radyo programını yaparken sürekli bizim bad music diye tarif edebileceğimiz bir mevzu var. Yani ben konuşurken altta giden bir müzik oluyor. O müzik aslına bakarsanız 4 yıldır bu şarkıydı. Şimdi şarkının aslını çalmak istiyorum size. Go Went Gone, Necati Kocabay yani Jerf'ten geliyor. Keyifli dinlemeler.

Evet, Jurf'tan dinledik Go Went Gone. Bu şarkıyı ben de workshoplarımda çalıyorum. Bunun bir tane live versiyonunu da kaydetmiştik yıllar önce. O da çeşitli sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Sıradaki prodüktör arkadaşım da sevgili Alican Yazıcıoğlu. Alican Yazıcıoğlu da ki 3 tane şarkıda aslında aranje ve prodüksiyonda yardımcı oldu bana. Ama bir tanesini kullanabildik diye hatırlıyorum. Ona tekrar bakarım. İkinci single'ım Garipçe. Onun aranjesi ve prodüksiyonunda Alican'ın etkisi çok büyük. Palen ismiyle, mahlasıyla müzik ve prodüksiyon yapmaya devam ediyor. Çok acayip bir stüdyosu var. Çok başarılı ekiplerle çalışıyor. Onların prodüksiyonunu yapıyor. Ama benim size çalacağım şarkı Palen featuring Abdullah, Giden Gider isimli şarkı. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Fallen featuring Abdullah, Giden Gider isimli şarkıyı dinledik. Alican Yazıcıoğlu, sevgili prodüktör arkadaşım. Albümün yapım aşamasında, aranjelerde ve prodüksiyonda bana yardımcı olan muazzam insan. Ona da tekrar teşekkürler buradan. Tabii şu ana kadar çaldığım bütün isimlere, MC dostlara, enstrümanist arkadaşlara, prodüktör arkadaşlarıma hepsine çok teşekkürler. Bir prodüktör daha var, sevgili Başar Ünder. O da albümdeki son şarkının aranjesini yapmıştı yıllar önce. Şarkıyı nasıl konumlandıracağımı bilemediğim için farklı bir yere geldi şarkı. O da sürpriz olsun. Haftayı duyacaksınız zaten. 80'ler, 90'lar synth pop, synth wave havasına bürünen güzel bir aranje oldu. Sevdiğim bir melodisi vardı zaten. Başar sayesinde çok daha güzel oldu diyebilirim. Başar'dan da çalmak istediğim şarkı Kar. Ne zaman çıkartmıştı bunu? Bir yıl önce çıkarttı bunu. Kısa bir şarkı. Başar ses tasarım çalışmalarına, enstalasyon çalışmalarına ve müzik prodüksiyonlarına devam eden ödüllü bir besteci ve prodüktör. Kendisiyle çalışmaktan da gerçekten gurur duyuyorum. Dedikten sonra Başar Ünder'den dinleyelim. Kar şimdi sizlerle.

Evet, Başar Ünder'den dinledik Kar ve geldik gecenin son enstrümanistine. Bu arada 3 tane daha enstrümanist var ama onlarla ilgili malzemeleri gelecek haftaya sakladım. Neylerde sevgili Sinem Hondaroğlu eşlik etti. Kanunlarda Turgut Özüfler ve Karadeniz Kemençe'de de Okan Kirman projede yer aldı. Onları da gelecek hafta albümle beraber dinleyeceğiz. Son çalacağım şarkı da To Deal With Your Troubles isimli şarkısıyla sevgili Ufuk Sinkil. Ufuk Sinkil de çok eski bir dostum. Yıllar önce Manga'nın teknik ekibindeydi. Tekrar öyle kendi müzik yolculuğuna devam ediyor. Multi enstrümanist ve iyi bir prodüktör. O da sağ olsun son etapta, son kısımda 3 tane şarkıda bassları çaldı. Ona da teşekkür etmek istiyorum buradan. Ondan dinleyeceğimiz şarkı da To Deal With Your Troubles olacak. Kayıt aşamasında davulları Babacım stüdyolarında kaydetmiştik. Sevgili Yazgül'ü Gürer ve Arda. Ama özellikle Yazgül'ü kayıtları yapmıştı. Kayıtlar daha sonra bizim kendi stüdyomuzda devam etti. Orada da sevgili Arda Ertem işleri halletti, kayıtları halletti. Akabinde sevgili Aziz Berk Erten mixleri yaptı ve daha sonra da Evren Göknar Amerika'dan sağ olsun masteringleri halletti. Müziği hallettikten sonra geri kalan mevzuları nasıl halledebileceğimi çok fazla bilmediğim için sevgili Serkan Fidan'la iletişime geçtim. Dedim böyle böyle, ben bu noktaya kadar getirdim ama bundan sonrasını nasıl yaparım bilmiyorum dedim. O da sağ olsun diğer mevzularla alakalı olarak işte konser planlamaları, distribütör firma, dağıtımcı firma iletişimleri, kontakları, plak ya da artık CD, kaset olur mu bilmiyorum. Onlarla ilgili teknik mevzular ve biraz da aslında bu sürecin yönetimi konusunda bana yardımcı oluyor sağ olsun. Durumlar böyle. Tatlı bir heyecan var. Haftaya bütünüyle dinleyebileceksiniz albümü. Umarım beğenirsiniz. Dedikten sonra hepinize veda etmek istiyorum. İyi bayramlar, iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum. Malum pazartesi itibariyle tekrar mesai başlıyor. Bayram tatili bitiyor. O yüzden yollarda lütfen kendinize dikkat edin. Ve iyi geceler diliyorum. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandım Funk'tan hepinize selamlar, sevgiler. Ufuk Sinkil'den dinliyoruz. To Deal With Your Troubles.

0: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.